geçtim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Bonifer.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Sevinç duyacak, hiçbir şey yok, uslanacak. Gerçekler uzak bunca

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Paşa'da da soyadı Bahadır.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 13 Temmuz 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Şimdi programımızın başında sporla başlayalım ama bu futbol olmayacak. Diğer sporlarla ilgili de birkaç meseleye değinmek istiyoruz. Öyle bir algı, öyle bir tabu olmuş ki Türkiye'de spor denince akla futbol geliyor ya da basketbol geliyor. Millet olarak ısrarcıyız. Kamu kaynaklarının aktarımı konusunda da en fazla payı alan spor dalı futbol. Kurumlar olarak reklam, sponsorluk tüm çatı futbolun etrafında şekillenmiş durumda. Dünyada böyle mi? Evet, kısmen bizimkiyle benzer ülkeler olsa da tüm dünyada çok farklı spor dallarına ciddi bütçeler ayıran ülkelerin olduğunu unutmayalım. Şimdi Dünya Kupası çeyrek finali maçlarını izledik. Evet, futbolda istediğimizi bir türlü başaramıyoruz ama zaten kurulu düzenimizde acaba gerçek çeyrek finali bile görmemiz hayalin ötesine geçemiyordu. Ama 2002 Dünya Kupası 3. olduk. Evet olduk, o zaman çok ama çok iyi ve oturmuş bir kadro. Kardeşten öte geçinen, birbirini çok iyi tanıyan bir kafile ve en önemlisi hırs, mücadele ve inanmak bize o başarıyı getirdi. Gördük mü hırsı, mücadeleyi ve inanmayı sahada? Göremedik. Süslü laflar, marşlar, şarkılar, reklamlar, karşılamalar, uğurlamalar hepsini sadece kelimelerden ibaret olarak görmekteyiz. Eğer sahada tam bir şekilde yoksanız, tüm sporlar için söylüyorum, başarılı olma şansınız çok düşük. Öyle de oldu. Futbolun içine siyasetin girmesi, federasyonun ayrı gayrıya gitmesi, ısrarla birkaç futbolcunun sahada, eski milli futbolcuların da yönetim tarafından idari ve teknik kadroda yer alması işi daha da çamura batan yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim diğer spor dallarına. Sıcak bir gelişme. Okçulukta dünya şampiyonu Mete Gazoz altın madalyaya uzandı. Tebrik ediyoruz. Kadın voleybol takımımız Japonya'da grubunu 4. sırada tamamlayarak yoluna devam ediyor. Milletler Ligi'nde tebrik ediyoruz. Erkek basketbol takımımız 12 dev adam dünyanın en iyisi olma yolunda. Tebrik ediyoruz ve bu anlattığımız milli gururlarımıza ayrı gayrı yapmadan futbola olduğu kadar değer vermeliyiz, desteklemeliyiz. Siyaseten eleştiriler, ahlaki eleştiriler, mide bulandıran kelimeler yerine herkesin haddini bilerek Türk bayrağını her türlü müsabakada dalgalandıran tüm milli yürekleri ayakta alkışlama boynumuzun borcudur ve bir kez daha söylüyorum Sayın Spor Bakanı'na, lütfen futbola baktığınız gibi diğer spor branşlarına da aynı ilgi ve alakayı gösterin. Siz futbol bakanı değil, spor bakanısınız. Az sonra birinci sayfa programında sizlere birinci sayfa haberlerini aktarmaya başlayacağız.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Evet, programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. İşte sıcak bir gelişme diyoruz. Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent gözaltında alındı deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin genel merkezinde polis ekiplerince baskın gerçekleştirildi. Haluk Levent'e dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği soruşturmaları yöneltildiği öğrenildi. Gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Ahbap bağlantılı 18 kişiye de gözaltı kararı verildi. 12 Temmuz tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmış değerli dinleyenler. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhekim Ayhan'ın makam aracında Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan Suriyeli göçmen çıktığı öne sürülmüştü. CHP'li Mahmut Tanal soruşturma sürecine aynı iddia CHP'li başkanı olsaydı şafak operasyonu yapılırdı sözleriyle tepki göstermiş değerli dinleyenler. Savcılarla mülakat yapıyorlar. Özelden operasyonlara ilişkin çarpıcı iddia denilmiş. Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı soruşturmanın ardından deniliyor. 150 bin liralık tazminatını Kızılay'a bağışladığı belirtiliyor. Akın Gürlek'in eşine eylem hazırlığı iddiasıyla İki kişinin tutuklandığı da belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu deniliyor. Mete Gazoz'dan Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya deniliyor. Orduya hazırlık talimatı verdik, İsrail'den İran'a saldırı sinyali deniliyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'a yönelik yeni saldırılar için İsrail ordusuna hazırlık yapması talimatı verdiklerini açıkladı. Bir podcast yayınında açıklamalarda bulunmuş İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz değerli dinleyenler. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitelerini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığı belirtilmiş. İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının verildiği de aktarılmış değerli dinleyenler. İstanbul Bağcılar'da evlat dehşeti deniliyor. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu denilmiş. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4490'a yükseldi. Tayland'da eğlence merkezinde facia, şu ana kadar çıkan yangında 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kayseri'de aile faciası, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağabey ile kardeşi arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan ağabey hayatını kaybetti deniliyor. Aydın Kuşadası'nda 5 yıldız otelde zehirlenme iddiası deniliyor. Otelde zehirlendirdiklerini iddia eden kişiler polise şikayetçi olduğu, polis olayla ilgili inceleme başlattı deniliyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuş Hasan Samur'la eşi Zehra Samur hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 aylık bebekleri ise hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Feci kazada uzman çavuş ve eşiyle 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti deniliyor. Üzücü bir hadise, üzücü bir trafik kazası. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulunmuş sosyal medya hesabından Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilirsiniz ifadelerini kullanmış, şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay'ına bağışladım ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Masada Hürmüz'de yükselen tansiyon, Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik konuların ele alınacağı belirtilmiş değerli dinleyenler. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm adası yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timur ise patlama seslerinin Amerikan saldırısından kaynaklandığını ve bölgeye 10 ila 12 adet füze fırlatıldığını belirtmiş değerli dinleyenler. Yunanistan'da iktidarla muhalefet Türkiye kavgasına tutuştu. Yunan bakandan itiraf gibi sözler felaket politikası olarak eleştirmiş Yunan iktidarını, iktidar partisini, muhalefet partisi cephesi değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri. Pamukkale'de orman yangını Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü Traverter'lere yakın bölgede ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale başladı. Atlı jandarmalar hortum taşıdı deniliyor ve bu bölgedeki yangının kısmen kontrol altına alındığı, söndürülen bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktarabiliriz. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitelerini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığı belirtilmiş. İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının verildiği de aktarılmış. Değerli dinleyenler, turistler hastanelik olduğu 5 yıldız otelde zehirlenme şüphesi deniliyor. Kuşadası'nda sahil siteler mevkiinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahıslar şikayeti üzerine polis olayla ilgili şikayetleri alıp inceleme başlatmış. Değerli dinleyenler, tabii çok önemli, özellikle tatil bölgelerinde bu otellerde ne yedip içtiğinize çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bu otellerin ciddi anlamda denetlenmesi, sadece belirli zamanlar değil, hemen hemen sezonda her gün denetlenmesi gerekiyor. Bu otellerden alınan numunelerin de şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor değerli dinleyenler.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa programımız. Birinci sayfa programımızda haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. 20 yaşındaki erkek ve evi ateşe verdi, annesinden istediği parayı alamadı deniliyor. Tayland'da facia, bir gece kulübünde en az 27 kişi çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti deniliyor. Taleplerimiz net, Dilovası için adalet nöbeti 5. haftasında haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul Bağcılar'da evlat dehşeti deniliyor. Filinin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu denilmiş. Venezuela'daki depremlerde can kaybı 4490'a yükseldi. Slovakya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı deniliyor. Beşiktaş idmanına Başkan Serdar Adalı da katıldı denilmiş. Tayland'da eğlence merkezinde facia, şu ana kadar çıkan yangında 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kayseri'de aile faciası, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağabey ile kardeşi arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan ağabey hayatını kaybetti deniliyor. Dünyaca ünlü travertenlerin yakınında orman yangını

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldıkları evin banyosunda arkadaşı tarafından hareketsiz bulunan şahıs kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Nijerya'da silahlı saldırı çok sayıda ölü var denilmiş. Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin Deir ez-Zor ilindeki Fırat Nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. İsrail eski Başham Yosef Netanyahu yalancı ve güvenilmez açıklamalarında bulunmuş. Haluk Levent için depremzede evleriyle ilgili vurgun iddiası deniliyor. Bakan Gürlek Kızılay'a 150 bin lira bağışladı. İdikleri kiraz bir aileyi yok etti haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Aydın Kuşadası'nın sahil siteler mevkiinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahıslar polise şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatmış değerli dinleyenler. Soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor. Denizli Pamukkale ilçesinde dünyaca ünlü travertenlere yakın bölgede ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kayseri'de aile faciası pompalı tüfekle ağabeyini katletti. Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Haber başlıklarında detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürelim. Tayland'da eğlence mekanında facia, Bangkok'ta çıkan yangında şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği aktarılmış. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Masada Hürmüz'de yükselen tansiyon, Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemlerinin olacağı kritik konuların da görüşüleceği bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Kızılay'ına 150 bin TL tutarında bağış yaptığını duyurmuş. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuş Hasan Samur ve eşi Zehra Samur'la hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden 8 aylık bebeklerinin haberi yer alıyor. Sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı denilmiş. Fenerbahçe transferi bitirdi. İşte Greenwood'un bonservisi deniliyor. Fenerbahçe yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertler uzun süredir temas halinde olduğu Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı deniliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Yine haber başlıkları, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktaralım. İstanbul'da Ahbap Derneği çalışanlarının yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişinin daha gözaltına alındığı belirtilmiş. İstanbul Bağcılar'da 4 katlı bir binanın en üst katında annesi SC'den istediği parayı alamayınca çıkan tartışmanın ardından evi ateşe verip kaçan 20 yaşındaki eşe polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı deniliyor. Amili kadın voleybol takımımızın 2026 Milletler Ligi finalindeki rakibi Kanada oldu denilmiş. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde şu ana kadar can kaybının 4.490'a yükseldiğini açıkladı ve arama kurtarma faaliyetlerinin de devam ettiği aktarılmış değerli dinleyenler. Manchester United, Greenwood transferinde 15 milyon euro kazanacak deniliyor. Amerika İran'ı vurdu, Tahran'da kuvvetteki üsse misilleme gerçekleştirdi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıktı. Amerikan ordusunun İran'ın güneyindeki Keşm Adası ve Bender Abbas çevresine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. İran'ın ise kuvvetteki Amerikan unsurlarını hedef alarak karşılık verdiği öne sürülmüş değerli dinleyenler. Yedikleri kiraz bir aileyi yok etti. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akrabalarının bahçesindeki ağaçtan kiraz yiyen Ahmet Derin'in ardından yoğun bakımdaki eşi Rahime Derin de yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları ise araştırılıyor denilmiş. Milli okçu Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı değerli dinleyenler.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güney ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmekte ve meteorolojik bir uyarı bulunmuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde değerli dinleyenler. 13 Temmuz 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 14 Temmuz Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi. Latife Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk eşi olarak 1924'te Tokat'ı ziyaret etti. Tarihi konakta iki gece konaklayarak önemli hatıralar bıraktı. Vefatı 51 yıl önce gerçekleşti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazanarak elde ettiği 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı. Gürlek, Kızılay'ın afet dönemlerindeki yardım faaliyetlerini vurguladı. Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tahliye ve müdahale çalışmalarını sürdürürken yetkililer yangının sebebini araştırıyor. Japon şirket Nippon Paint, Akzo Nobel'in dekoratif boya birimini 8,6 milyar dolara satın almak için teklif sundu. Başarılı olursa Dulux markasını birleştirip Avrupa pazarında önemli bir güç kazanacak. Moldova Anayasa Mahkemesi, Gagavuz Özerkeri'nin seçim düzenleme ve yetkilerini kaldırdı. Ankara'dan tepki gelmedi. Gagavuz Türkleri, Atatürk'ün talimatıyla desteklenmiş, özerklik 1994'te sağlanmıştı. ABD ile İran arasındaki yeni füze saldırıları Brent petrol fiyatını %4 artırdı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması tartışmaları sürerken petrol fiyatlarındaki yükseliş benzin ve motorin zamlarını gündeme getirdi. Spor. Beşiktaş, Arsenal'in yıldız forveti Leandro Trossard ile kesin anlaşmaya vardı. Serdal Adalı'nın özel jetiyle İstanbul'a gelecek ve resmi açıklama yakında yapılacak. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Avusturya'da oynadığı iki hazırlık maçını 9 golle kazanarak şampiyonluk umutlarını artırdı. Cengiz Ünder gibi oyuncular parladı. Yann Sommer, Inter'den bedelsiz ayrılarak Club Brugge ile kısa süreli sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki kaleci, Belçika'da birinci kaleci olarak görev yapacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 liradan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tuğba Özerk'le yaptık. Patron radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Yılmaz Taner'le devam ediyoruz. Kapılar, hoş geldiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Deryaoğlu. Şımarık radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim, ülke olarak dolandırılmayı seviyoruz. Böyleyiz yani, dolandırıcılığın her türüne kapımız açık. Hiçbirini boş göndermiyoruz efendim. Özellikle telefon dolandırıcılığı konusunda biliyorsunuz. Onunla ilgili bir haber de var zaten de, ama öncesinde bakınız bir de yatırım vaadiyle. Milyon tane haber çıkmıştır bununla. Periyodik olarak efendim dolandırılıyoruz. Yani şu şey hissinden kurtulamıyoruz. Bir koyup on almak. Hemen böyle çok az para vereceğiz, deliler gibi paralar kazanıyor. Ya yok öyle bir dünya. Ticarette de yok zaten. Çok böyle marjinal bir şey yaparsın. Hani çok böyle zamanını denk getirirsin. Ne bileyim yani, bir şans olur orada. Binde bir olur, ama öbür türlü öyle bir koyup on alacağım falan filan. Geç abim bunları. İstanbul'da bakınız kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Allah'tan günümüzde teknoloji de gelişti. Artık hani bunlar daha çabuk yakalanıyor. Önceden o kadar kolay da değildi yani. Parayı alan gidebiliyordu efendim. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü şahıslar adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edilmiş. Bakın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde şüphelilerin telefonla ulaştıkları vatandaşlara, bak bir de telefonla ulaşıyor, hani böyle karşılıklı görüşme de yok, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıttıkları, yatırım danışmanlığı hizmeti sundukları ve yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle ikna ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Düşün, hiç tanımadığın biri seni arıyor. Diyor ki ben yatırım firmasında çalışıyorum. Acayip para var. Bak çok az koyacaksın, çok kazanacaksın. Portföyümüz geniş, sitemiz şu. Ne bileyim, sosyal medya falan filan vardır mutlaka bir şeyler. Hani ikna edecek ya. Sen oradan hemen at 1 milyon lira. Bak bir hafta içinde. Bilemedin 2 hafta içinde 10 milyon hesapta. Biz hemen bunu duyduğumuz gibi zaten hürra. Elde avuçlara varsa al kardeşim, al. Dur yetmez, ben senin için bir de kredi çekeyim. Lafı mı olur? Ne var ne yok veriyoruz bir daha ondan sonra yani. Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen paraların izini süren ekipler, şüphelilerin para transferlerinde üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıklarını tespit etti. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezde olmak üzere, bak, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adamlar ülkeye yayılmış komple. Toplam 8 ilde gerçekleştirilen baskınlarda yatırım vaadiyle organize şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir geçmiş olsun bari. Operasyona ilişkin başlatılan tahkikat ve şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürüyor denmiş. Yani parasını tabii kaptıranlar inşallah paralarını alabilirler. Hani paralar bir yerlere uçmadıysa. Ha, en kötü ihtimal bundan sonrakiler biraz daha, yani bundan sonra dolandırılacak olanlar. Bir böyle onlar parayı kurtarmış oluyor, ama

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

İstikamet Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, WhatsApp o kritik bilginizi artık tüm rehberinizle paylaşacak. Ha, niye? Arkadaş, biz WhatsApp'la ilgili şeyleri gizlemeye çalışırken bunlar alenen ifşaya geçmeye başladı. Vallahi yani her şeyi paylaşma, biz paylaşmak istediğimiz şeyi paylaşıyoruz, sen merak etme. Sen paylaşmama yolunda bir takım önerilerde bulun mesela. Gizlilik konusunda, ne bileyim işte mesaj silme konusunda. Biz bunu hep söylüyoruz. Sen şu güncelleme, mesela nedir işte ücretli sürüm falan filan. Geç hepsini, sen şu bizim dediğimizi yapsan bak deli para kazanırsın. Bunu Telegram kısmen yaptı. Onlar da işi mafyaya kaptırdı. Mesajların silinme özelliği. Bunun bir gelişmiş safhası var. Biz bunun projesini yıllardır söylüyoruz. Basit bir şey bu. Hani ben yazılımcı değilim. Ama bunu senin ekibin çok rahat yapar. Ve sen bunu yapsan ve bunu ücretli yapsan... Bak, paraya para demezsin, ben sana söyleyeyim. Hani bugüne kadar Facebook'tan, Instagram'dan kazandığın paraları unut. Bu Mark Zuckerberg'te hiç ticari zeka yok ki kardeşim. Şuna otomatik silme özelliği getireceksin mesajlara ya. Ama şöyle bir otomatik silme özelliği. Benim seçtiğim birisi. Mesela kim işte burada? İsmini vermek istemiyorum. Yani rehberden birisi ya da mesajlardan birisini tıklayacaksın. Ondan sonra oradan ayarlardan otomatik silmeyi seçeceksin. Nedir mesela otomatik silme? Bu kişi bana hangi saatler arasında mesaj gönderebilir? Sabah mesai kaçta başlıyor? Mesela 8'de akşam 6 diyelim, tamam mı? Sabah 8, akşam 18 arası diyeceksin ki bu kişi hani izinli listesi. Ya da hangi saatlerde mesaj gönderemez? Akşam 18'de sabah 8 arası mesaj göndermesin mesela. Ne yapacaksın? Hiçbir bildirim görünmeyecek. WhatsApp'ı sen ve üçüncü kişiler açtıklarında herhangi bir şekilde bir mesaj falan göremeyecek. Sonrasında saat 8'den sonra bu mesajlar ekranına gelmeye başladı, değil mi? Tamam, güzel, sorun yok. Akşam 6 oldu. Nedir, 8'de 18 arası izin verdik ya. Akşam 6 oldu. Otomatik olarak bu mesajlar silinecek. Buna fotoğraflar da dahil. Varsa görüşmeler. Bunları otomatik. Çünkü zaman zaman iş yoğunluğundan dolayı insanlar kontrol edemiyor, silmeyi unutuyor. Bu silmekten kastımız da şimdi aklınızda başka şeyler geliyor da değil efendim. Telefona yük olmasın diye. Telefona ağırlık olmasın, galeri çökmesin falan filan, yoksa başka bir şey değil yani. Bunu yapacaksın. O kişiyle ilgili herhangi bir bildirim ve mesajların silindiğine dair. Sen zaten daha onu yapmadın ya. Birisine mesaj gönderiyorsun. Diyelim ki yanlış gönderdin. O mesajı siliyorsun ya. İşte mesajı sildi diye uyarı var orada. Lan onu göstermesen daha az dikkat çekecek. Bu sefer karşı taraf diyor, sen bana ne yazdın, ne sildin, ne gönderdin, ne sildin. Ya adam gibi sildir. Ama sen onu geç, o ayrı bir şey de. Sen şu bizim dediğimizi yapsan, bak bunu paralı yap. Var ya, ihya olursun. Ama yok, dinletemiyoruz efendim markayı yani. Hangi bilgiymiş bu? Özelliğin Android sürümüne gelmesi bekleniyor denmiş. Önemli tarihleri otomatik olarak takip edecek. Ya sana da benim önemli tarihimden. Şimdi WhatsApp'ta hani sadece şey yok. Hani yakın çevremiz, arkadaş çevremiz yok. İş dünyası var, iş dünyası da çok havalı oldu. İş çevresi var, ne bileyim hani birisinin herhangi bir şekilde numarasını kaydediyorsun rehberine. Ya hani bir işin oluyor, bir şey oluyor yani. Ondan sonra kalıyor orada. O WhatsApp'ta da otomatik olarak oluyor. Ne yapacaksın yani? Şimdi eve gelen sıvı teslaçıya benim doğum günümü mi hatırlatacaksın? Romantik bir... WhatsApp kullanıcıların rehberlerinde bulunan kişilerin doğum günlerini takip etmelerini... Bak, doğum günlerini takip etmelerini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Android sürümünde geliştirilen sistem sayesinde doğum günü yaklaşan kişiler için uygulama içinden otomatik hatırlatma gönderilecek. Gönderme. Oğlum, biz gerekli olan doğum günlerini zaten takvime yazıyoruz. Böylece kullanıcılar önemli günleri kaçırmadan kutlama yapabilecek. Bir de o da zaten yapay oluyor yani, çok böyle şey bir kutlama olmuyor yani. Hani orada gördüm, bugün doğum günüymüş, doğum günü kutlu olsun. Öyle doğum günü mü kutlanır?
Meta çatısı altındaki WhatsApp daha önce bazı ülkelerde yürürlüğe giren yaş doğrulama düzenlemeleri kapsamında kullanıcılardan doğum tarihi bilgisi istemeye başlamıştı. İstedi mi öyle bir şey? Ben hatırlamıyorum. Yani istediyse de ben vermişimdir de. Sıkıntı değil yani, doğum günümü söyleyebilirim arkadaşlar. 8 Şubat bak direkt söyleyeyim. Okey diye öyle ben gizlemeyi sevmem onu yani. 8 Şubat yazın takvime. Yazdıysanız artık bir hediye yani şurada. Boş geçmez herhalde yani. İlk etapta yalnızca yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla toplanan bu bilgiler şimdi kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özelliğin temelini oluşturuyor. Yapma işte yani, bak rehberde sadece bizim eş dost akraba yok. Dediğim gibi bir dünya insan var. Ben de mesela bir dünya insanın rehberinde muhtemelen istemsizce varımdır. Bir işi olmuştur, bir şey olmuştur. Kaydetmiştir. İlla ki bu hani radyoyla falan alakalı değil. Başka bir şey olmuştur. Unutmuştur bile yani. Ondan sonra bir mesaj girecek. Çok bir de alakasız zamanda Mahmut'un doğum günü kutlamak ister misin? Hayda, gerginliğe gel ondan sonra. Yeni sistem sayesinde kullanıcıların doğum günü takibi için ayrı bir takvim veya hatırlatma uygulaması kullanmasına ihtiyaç kalmayacak. WhatsApp rehberde kayıtlı kişilerin doğum günlerini uygulama içerisinde listeleyebilecek ve günü geldiğinde otomatik bildirim gönderecek. Bir daha ondan sonra bak lan bu kimdi diye. Var. Şimdi herkesin listesinde var değil mi arkadaşlar? Yani tamam, listemizde bir sürü insan var. Bir kısmını tanımıyoruz bile. Dediğimiz gibi bir işimiz düşmüştür. Bir şey olmuştur o an. Ondan dolayı kaydedilmiştir. Kalmıştır bir daha yani. Oturup böyle rehber temizliği yapmıyoruz ki. Binde bir ancak. Özelliğin çalışması veri paylaşımına bağlı olacak demiş. Doğum günü bildirimlerinin çalışabilmesi için rehberde bulunan kişilerin doğum tarihi bilgilerini WhatsApp hesaplarına eklemiş olmaları gerekiyor. Bilgisini paylaşmayan kullanıcılar için sistem herhangi bir hatırlatma oluşturmayacak. Oho, bir de onunla uğraşacağız. Neyse, artık doğum günlerimize tuhaf yerlerden, hiç böyle alışık olmadık yerlerden mesaj gelirse ona karşı da hani tedbirli olun arkadaşlar. Ya da bunu gizleyeceksiniz. Hani hiç o riske girmek istemiyorsanız. Bu da bir kurtarma payı diyebiliriz buna.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Unutuldun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok. Bakınız, emekli öğretmene 2 milyonluk tuzak denmiş efendim. 2000 dakikalık görüntü saniye saniye izlenmiş. Antalya Manavgat'ta yaşayan emekli öğretmen E.İ.'yi arayarak, efendim standart senaryoya geçiyoruz şimdi. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, hiç değişmiyor. Polis olur, savcı olarak tanıtıyor, jandarma olarak tanıtıyor, hakim olarak tanıtıyor. Ya hakim olarak niye tanıtıyorsun? Efendim ben işte hakim, adınız terör örgütü soruşturmasına geçiyor. Sizi kurtaracağız şimdi, ben karar vermeden önce. Bir sizi aramak istedim önce hakim olarak. Konuya hakimim ben. Ve biz bunları düşünmüyoruz. Yani bir hakim beni niye arasın abi? Hakim gereğini yapar yani. Orada nedir? Hakikaten benim öyle olduğumu düşünüyorsa bunun delilleri, melilleri, ıvırları, zıvırları vardır. Ona göre cezayı keser. Değilsen beraatımı verir. Beni niye arasın ama? Şeymiş gibi. Son kez beni ikna edebilir misiniz? Arıyorsunuz herkese. Ne demiştik? Emekli öğretmen E.İ.'yi arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs. Ya hiç sekmiyor ya. Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyorlar. Vallahi benim kimlik bilgilerimden dolayı birileri para veriyorsa helal olsun. Biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple bankadaki ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen sivil polise verin. İnceleme sonrasında size geri vereceğiz. Arkadaş bak, verdiğiniz paralar sizin teminatınız olacak demiş. Bak, sizin teminatınız. Bir, tamam, adım terör örgütüne karışmış. İki, kimlik bilgilerimi kullanarak sağdan soldan para topluyorlarmış. Tamam, buraya kadar anladım. Tamam, polis bunlara operasyon yapacak, bunu da anladım. Daha, bundan dolayı bankadaki ziynet eşyalarımı ve paraları niye ben size vereyim ya? Oğlum bankada duruyor onlar. Onların suçu günahı ne yani? Efendim onların parmak izi tahkikatını yapacağız. Verdiğiniz paralar sizin teminatınız olacak diyerek altın ve döviz olmak üzere 2 milyon liranın üzerinde dolandırıldı. Bankadaki kiralık kasasından aldığı altın ve dövizi Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nda sivil polis olarak, mesela bir de niye böyle parkta markta kapı önünde veriyorum? Karakola getirip veririm ben. Evet yani niye dışarıda veriyorum abi? Yok dışarıda benim sivil polis bu. Çok hassas bir operasyondayız şu an. Ne demiştik? Sivil polis olarak bildiği kişiye teslim eden E.İ. dolandırıldığını 2 gün sonra anladı nihayet. İşte biz iş işten geçtikten sonra dolandırıldığımızı anlıyoruz. Yani para mara gittikten sonra, işte asıl sıkıntı bu. Tabii doğal olarak emekli öğretmen E.İ.'nin şikayeti üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Bak 50 ayrı güvenlik kamerasındaki 2000 dakikanın üzerinde görüntüyü incelemiş polis. Vallahi helal olsun. Bak böyle iş yapıyorlar sevgili hocam. Hani oturdu yani telefon edip de adınız terör örgütüne karıştı, şu paraları bir getirin demiyorlar bak. 50 ayrı güvenlik kamerasındaki 2000 dakikanın üzerindeki görüntüyü inceliyor adamlar. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve yüz tanıma sisteminden emekli öğretmeni 2 milyon TL'den fazla dolandıran şüphelinin Yasin K. olduğunu belirledi. Şüphelinin özellikle kamera bulunmayan bölgeleri seçtiğini tespit eden polis Sorgun Çamlığı ilçesinde kıyafetlerini değiştirerek... Tamam işte ondan sonra başka bir yerde kafede oturduktan sonra aynı gün Çevreyolu Köprüsü yakından korsan taksiye binerek İstanbul'a gitmiş. Sonrasında eş zamanlı operasyon düzenleniyor. Taksi şoförü E.C.'yi Antalya'da yakalıyorlar. Şüpheli Yasin K.'yı da İstanbul'da yakalıyorlar. En azından yakalayıp cezaevine göndermişler. En azından hani yakalanmış. Parayı da inşallah şimdi onunla ilgili bir şey yazmamışlar. Herhalde paraya da ulaşılmıştır. Ya da en azından bir bölümüne bari ulaşılmış olsa o da iyidir. Ama hep söylüyoruz, aman arkadaşlar. Şu telefon olayına, telefon olayına dikkat. Tamam bunlar çok profesyonelce çalışıyor. İnandırıcılar. Ama işte oradan şunu düşünmek gerekiyor. Az önce söylediğim gibi yani. Tamam adım terör örgütü soruşturmasına karışmış. Oradan ne bileyim işte soruşturma yürütülüyormuş. Eyvallah.
bankadaki parayı ver. Yok. Hiçbir şey olmasa bile burada bir soru işaretinin olması gerekiyor açıkçası.

0: Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Kurum dışı radyonuzda. Efendim şöyle, bizim kuşakta da var, bizim bir üstümüzdeki yaş grubunda da daha çok oluyordu. Hazine haritaları, define haritaları. Hani mutlaka bahsedildi işte, ne bileyim şuradan giderken işte buraya kazmışlar falan filan. Şu tepelerin ardında hazine varmış, gömü varmış. Daha çok olurdu yani. Bunların mesela zaman zaman haritalarını görürüz. Hatta bunlardan çok insan para kazandı. Hazineden değil. Bu fake haritalardan. Böyle işte abi harita. Mesela bak, ben de böyle bir harita olsa. Hani kesin yani, ne bileyim. İşte Bizans'tan kalma mesela böyle bir hazinenin olduğu bir harita olsa. Ben bunu niye satayım ki? Giderim kendim çıkartırım yani. Akıl var, mantık var. Hani yasal yolu neyse, yasal süreci neyse bunun o şekilde. Öbür türlü sıkıntı. Daha çok olurdu yani. Biz mesela böyle hikayeler çok duyduk. Biraz da insanda herhalde şans da olacak. Bak, babasının çizdiği harita sayesinde toprağın altındaki hazineyi buldu. Babası kafadan mı çizmiş? Doğru oğul. Sana şimdi bir harita çizeceğim. Orasını git kaz, hazineyi bulacaksın oğul. Başrollerde rahmetli Cüneyt Arkın oynadı. Değil, Güney Afrika'da yaşayan emekli hukuk profesörü Glazewski, Jan Glazewski, babasının yıllar önce hafızasından çizdiği harita sayesinde ailesinin yaklaşık 80 yıl önce toprağa gömdüğü hazineyi bulmayı başardı. Oğlum zaten ailesi gömmüş ki 80 yıl önce. Ne bu ki? Ne anlatıyorsun sen? Şey zaten babası hafızasından çiziyor haritayı. Diyor ki yani bak, şurada bir ağaç vardı. O ağacın 50 adım ötesine git. Kuzeyine doğru. Ondan sonra orada işte ne bileyim bir taş göreceksin. O taşın dibini kaz. Aile gömmüş zaten onu ki. Aile zaten biliyordur. Bizim dediğimiz o değil esasında. Neyse. Hazine 2. Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde aile tarafından aceleyle toprağa gömülmüş ve onlarca yıl boyunca yerinde kalmıştı.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada FETÖ-PDY'nin deşifre edilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. MİT-DEAŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu bildirdi.
4: Spor.
3: Filenin Sultanlığı'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015

0: $5. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönlü. Yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Gel aşkım radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Aylin Coşkun Cinderella.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kimin şarkısı? Göksel yorumu. Kıskanıyorum radyonuzdaydı. Hanıma beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok yine. Bu neymiş? İsviçre'de teknik arıza sonucu kakao yağmuru. Ne güzel bir teknik arıza o. Efendim, İsviçre'nin Olten kentinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü bir çikolata fabrikasında meydana gelen teknik arıza kasabada sıra dışı anların yaşanmasına neden oldu. Üretim tesisinin havalandırma sisteminde oluşan basınç sorunu fabrikadaki kakao parçacıklarının atmosfere salınmasına yol açtı. Yani atmosfere salınması tabii çok iyi bir şey değil belki ama orada durmamış Allah'tan aşağı iniyor. Olay esnasında bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar salınan kakao tozlarının kentini yerleşim alanlarına taşıdı. Oo, sabah kalkıyorsun. Kakao kokusu her taraf böyle kahverengimsi, siyahımsı bir renkte. Al bak, zaten öyle sabah saatlerinde araçlarının ve evlerinin üzerinin ince bir kahverengi tabakayla kaplandığını gören kent sakinleri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Normalde böyle bazen yağmurla beraber çamur taşınır biliyorsunuz. Arabaya bakarsın, araba leş. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu tabakanın çikolata yapımında kullanılan saf kakao tozu olduğu anlaşıldı. Fabrika yönetimi tarafından yapılan açıklamada havalandırma sistemindeki arızanın kısa sürede giderildiği ve yayılan tozun çevre ile insan sağlığına yönelik herhangi bir risk teşkil etmediği bildirildi. Abi tamam da sen her tarafa yaymışsın bunu. Bunun kirliliğini ne yapacağız? Ha bak evet, şirket yetkilileri ayrıca kakao yağmuru nedeniyle araçları kirlenen vatandaşların temizlik masraflarını karşılamayı taahhüt etti. Evler? Abi eve de iki su sıkıver ya oraya sen de. Balkon bizim şey oldu ama. Çek hortumu. Sabah uyanıyorsunuz, böyle bir durum. Bizde mesela ne oluyordu? Bazen bir kere şey, kırmızı bir çamurumsu bir şey vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Yıllar önce olmuştu, yaşanmıştı. Böyle farklı yerlerde böyle arabayı... Ya zaman zaman oluyor galiba o. Genelde de böyle arabayı yeni yıkattığımız zamanlarda oluyor. Özellikle bakın, kış mevsiminde çok sıkıntılıdır araba yıkatmak. Yazın hadi kısmen mesela, ama yazın da mesela yıkatırsın da o da kötü oluyor. Bak yıkatıyorsun arabayı. Bir de artık bunlar bayağı pahalı şeyler. Çıkıyorsun mesela, daha yola çıktığın gibi biraz böyle çok az hızlandığın anda pat cama bir sinekle beraber başlayan yağmur, sinek yağmuru. İnsanın böyle içi gidiyor o zaman. Ya da mesela tam çıkıyorsun işte, hop tepeden geçen bir kuş. O esnada diyor ki araba yeni yıkanmış. Buna bir nazarlık göndereyim diyerek yukarıda şap diye ön cama yapıştırıyor. Bunlar oluyor. Kışın bu arabayı yıkattığın zaman da genelde ne oluyor? Arabayı yıkatıyorsun, hop bir yağmur çamur. Özellikle kışın bu yıkatma ve yağmur olayındaki bağ yüzyıllardır bilim insanları tarafından çözülemedi. Niye böyle? Nedir bu şanssızlık? Nasıl bir Murphy kuralıdır bu? Arabayı yıkatıyorsun, çıkıyorsun, hop bir yağmur başlıyor, çamur. Her şeyi sil baştan. Yani burada evet kakao yağmış, bu da enteresan bir şey. Tamam, kaç kişinin arabayı yıkatacaksın mesela, taahhüt ediyorsun da iç dış dahil mi? O da var mesela, gidecek biz bunun iç dış isteriz. Abi kusura bakma, benim cam açıktı, içerisine de girdi bunun ya valla. Bak evet, oradaki o tozlar kakao tozu, onlar normal toz değil, onun içinin de olması lazım. Hani iç dış dahilse yine karlı bir durum diyebiliriz yani buna.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Reklam.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 11.

0: 5 Kafeler Bölgesi Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam. www.radyosinerji.com.
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Sen hangi manifest kızısın? Küçücük çocuklara sorun, anında cevap veriyorlar. Vallahi acayip bir manifest çılgınlığı var. Hani genel olarak gençler seviyor ama böyle yaş grubu daha küçük olanlara sorun, anında cevap veriyorlar. Sen hangi manifest kızısın diye. Bütün grubu ne var ne yok hepsini tanıyorlar vallahi. Deli felaket seviyorlar. Pekala, devam ediyoruz efendim. Efendim, Avustralya'da 7 yıl önce kaybolan inek vahşi doğada bulundu. İyi tamam. Hayvan biliyor başına geleceği. Avustralya'nın Queensland eyaletinde 7 yıl önce sahibinin çiftliğinden kaçan ve öldüğü düşünülen bir inek vahşi doğada hayatta kalmayı başararak sağlıklı bir şekilde bulundu. İneğin duygularını öğrenmek lazım. Efendim, bulunduruz ne düşünüyorsunuz? Ya git. Mo adı verilen inek. Yani çok yabancı gelmedi bu isim. 6 aylık bir buzağıyken çiftliğin çitlerini aşarak izini kaybettirmişti. Geçen süre zarfında bölgedeki yırtıcı hayvanlar ve zorlu iklim koşulları nedeniyle hayvanın telef olduğunu düşünen çiftlik sahibi Jennings, çalılık arazide yapılan havada denetimler sırasında gelen bir ihbarla sarsıldı. Helikopter pilotlarının devasa boyutlarda bir sığır gördüklerini bildirmesi üzerine bölgeye giden ekipler Mo'yu sağ olarak ele geçirdi. Peki Mo olduğunu nereden biliyorsunuz? Ne kadar zaman geçmiş? 7 yıl yani. Uzmanlar evcil bir sığırın Avustralya'nın kuraklığı, dingo sürüleri ve vahşi doğa koşulları altında 7 yıl boyunca tek başına hayatta kalabilmesini olağanüstü bir başarı olarak değerlendiriyor. Bizimkiler denize bile gitti kaçmak için ya. Kurban Bayramı'nda Kurban Bayramı'nda mıydı o, yok tam hatırlamıyorum. Bir tanesi mesela Karadeniz'e girmiş hayvan. Kurban Bayramı'nda zaten bizim evet boğalarla sahipler arasındaki o kovalamaca. Bulunduğunda normal boyutlarının çok üzerine çıktığı gözlemlenen inek sağlık kontrollerinin ardından yeniden sahibine teslim edildi. Tamam da işte burada ben şunu anlamıyorum, yani onun mesela o inek olduğunu nereden biliyorsunuz? O buzdayken kaçmış, daha yavruyken yani kaçıyor. 7 yıl sonra rastgele bulunuyor. Yani bu evet, bu sizin Mo, biz araştırdık. Yani mutlaka bir şeyler yapılmıştır gerçi, yani belli eden bir şeyleri vardır herhalde. Ya bilmiyorum ya, belki mesela aileden başka birileri vardı Mo'nun ailesinden. Ne bileyim, DNA, MNA. Abi şimdi inek fiyatlarına falan bakınca yani hele bir de böyle devasa boyuttaysa araba fiyatına gidiyor yani bize. Paldır küldür, evet bir inek bulduk. Ya da şu olabilir, belki civarda sadece tek çiftlik o olabilir. Hani başka türlü gelme imkanı yoktur diye düşünülebilir. Onda o detayları bilmiyoruz. Onlarla ilgili bir şey yazmamışlar ama ne olursa olsun efendim 7 yıl sonra bak dönüyor. Yani dönmek istemiyor da. Yaka paça yakalamışlar hayvanı, geri döndürmüşler.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

İrem Derici, Ben Teksiz, hepiniz radyonuzdaydı. Atar atar şarkılardan bir tanesi Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde efendim. Sosyal medyadan radyomuzu takip edebilirsiniz. Facebook'tan aklınızda bulunsun. Ve şimdi Masar Fuat Özkan radyonuzda. Ne bileyim ben.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

Nalan Hadi Yarim radyonuzdaydı. Şu haberi görüyorum. İkide bir karşıma çıkıyor. Arkadaş bu nasıl bir şeydir ya? Eğitim uçuşunda korku dolu anlar. Hani başlı başına zaten esaslı biraz korku dolu. Başka bir şey yani. Hani gerçekten insanın bunu seviyor olması lazım, istiyor olması lazım. Merak ediyor olması lazım ama bu işin de bir acemiliği var. Düşünün havadasınız. Bir eğitim pilotu var, siz de onun yanında eğitim görüyorsunuz. Böyle oluyor. Ve bana ya kimse kusura bakmasın ama bana bu uçaklar çok da güvenli gelmiyor. Bu eğitim uçuşu için kullanılan, zaman zaman hatta düşme haberlerini görüyoruz maalesef. Bu çok daha enteresan bir şey. Efendim düşünün uçuş eğitimindesiniz. Yani pilot olacaksınız. Biraz böyle öğrenmişsiniz çat pat falan filan. Uçağı park etmeyi biliyorsunuz. Sonra böyle bir eğitim uçuşu sırasında uçuyorsunuz havada. Eğitim pilotu yanınızda, yani öğretmen yanınızda. O uçaktan atlıyor. Böyle maalesef hani paraşütle falan değil yani, bu şey olabilir. Hani şey diye düşünebilirsin. Eğitimin en kralı, hani başıboş bırakıyorsun orada falan filan diye değil. Adam intihar ediyor eğer düşmediyse. Ve siz uçakla baş başasınız. Yani hem orada bu trajediyi yaşıyorsunuz. Böyle bir travma oluşuyor. Yanınızdaki insan atlıyor uçaktan, gidiyor yani, yok. Bir taraftan onun şoku var, diğer taraftan uçakla baş başasınız. Ve tam olarak böyle bir pilotluğunuz yok. Henüz daha eğitim aşamasındasınız yani. Düşünmeyin, boş verin. Arjantin'de 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Bertazzo eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak hayatını kaybetti. Uçakta tek başına kalan 22 yaşındaki öğrenci büyük şoka rağmen Cessna 150 tipi uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı. Düşün ya, acemisin, uçakla baş başasın. Hani filmlerde bu iş çok kolay. Hemen orada bağlantı kuruluyor falan yani. Bir yolcu bile, sıradan bir yolcu bile uçağı indirebiliyor filmlerde. Yani o sıradan yolcu eğer filmin başrol oyuncusuysa sıkıntı olmuyor. Arjantin'de bir uçuş eğitmeni eğitim uçuşu sırasında hareket halindeki uçaktan atlayarak yaşamını yitirdi. Uçakta yalnız kalan 22 yaşındaki öğrenci ise büyük paniğe rağmen uçağı güvenli şekilde indirmeyi başardı. Efendim olay Arjantin'in Toledo kentinde meydana geliyor. Savcılığın açıklamasına göre 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andres Bertazzo eğitim uçuşu yaptığı Cessna 150 tipi uçakta henüz bilinmeyen nedenle kapıyı açarak kendisini aşağı bıraktı. Hani adamdan bunu öğrenemeyiz ne olduğunu. Hani bunlarda kara kutu var mıdır? Vardır herhalde yani içeride böyle bir... Ama şimdi düşün yani, niye acemi pilot kalkıp da diğer pilotu uçaktan atmaya kalksın? Yani çok çok büyük bir psikolojik sorunu yoksa. Yerel basında yer alan bilgilere göre Bertazzo atlamadan önce öğrencisi Rosario'ya ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et dedi. Ben iniyorum burada. Ben eve geldim ben. Bizim ev aşağıda, iniyorum ben. Sen biliyorsun ne yapman gerektiğini. Hadi devam et. Aslan parçası. Ardından kulaklığını ve emniyet kemerini çıkararak uçaktan atladı. Bertazzo'nun cansız bedeni olayın ardından bulundu. Çalıştığı uçuş okulunun yöneticisi Eduardo Alvarez, eğitmenin böyle bir plan yaptığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Canım böyle bir planı söylemez herhalde zaten yani. Alvarez, Bertazzo'nun aynı gün başka bir öğrenciyle de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek yaşananların kendilerini derinden sarstığını ifade etti. Büyük şok yaşayan öğrenci Rosario ise uçağı hasar almadan güvenli şekilde piste indirmeyi başardı. Ya hala uçağı hasar almadan diyor. Adam hayatını zor kurtarmış. Sen uçağı hasar almasından bahsediyorsun. Savcılık Bertazzo'nun ölümüne ilişkin olayı tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlattı demiş. Bilmiyorum hani kara kutusu falan var mıdır uçağın? Hani genelde uçaklarda oluyor ama bunlar daha böyle eski eğitim uçağı falan olduğu için belki yoktur. Ama var olmasını temenni ederiz. Hani ne oldu, ne yaşandı, neler konuşuldu, bunlar en azından ortaya çıkar. Valla öğrenciye de geçmiş olsun. Hani bu yaşta bu acemilikle beraber enteresan bir deneyim olmuş. Yani hayatı boyunca muhtemelen bu deneyimi unutamayacak kendisi de.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi. Latife Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk eşi olarak 1924'te Tokat'ı ziyaret etti. Tarihi konakta iki gece konaklayarak önemli hatıralar bıraktı. Vefatı 51 yıl önce gerçekleşti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tahliye ve müdahale çalışmalarını sürdürürken yetkililer yangının sebebini araştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebini kabul ederken ateşkesin sona erdiğini açıkça iletti. ABD ordusu İran'ın güney bölgelerini vurdu. Katar öncülüğünde arabuluculuk sürerken müzakereler devam ediyor. 10 yaşındaki Abdullah Heman, annesinin kurabiyelerini ve oyuncaklarını satarak aldığı temizlik malzemeleriyle şehit mezarlıkları, cami ve hayrat çeşmelerini gönüllü temizliyor, çevre duyarlılığına örnek oluyor. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, dernekler kanununa muhalefet ve mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla gözaltına alındı. 19 kişiyle birlikte soruşturma kapsamında İstanbul'da arama yapıldı, belgeler ele geçirildi. Japon şirket Nippon Paint, Akzo Nobel'in dekoratif boya birimini satın almak için 8,6 milyar dolarlık teklif sundu. Bu hamle Dulux markasını birleştirerek Avrupa pazarında güçlü bir konum sağlamayı hedefliyor.
0: Spor.
1: Galatasaray, Davinson Sanchez için Como'nun teklifini değerlendirirken teknik direktör Okan Buruk oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Yönetim alternatif stoper arayışına başladı. Beşiktaş yönetimi Borussia Dortmund'dan bonservisi elinde olan Julian Brandish tabibi transfer etmek için gizli operasyon yürütüyor. Teknik direktör Italiano Brandish tabibi tempolu 10 numara olarak istiyor. Liverpool'la sözleşmesi biten Muhammed Salah menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor, ailesi de burada yaşamak istiyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Ayilge, Yaren Özaydın, Meybu, Hey Ben Sena, Idı Dıdı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım neler var neler yok diye. Hindistan'a gidiyoruz efendim. Dünyanın biliyorsunuz en enteresan ölümlerinin yaşandığı maalesef öyle bir yer. Biz de az değiliz bu konuda gerçi ama Hindistan bu konuda zirvede. Bu bir ölüm haberi değil yalnız efendim. Bir farenin, Hindistan'da bir farenin polis deposundaki delilleri yemesi haberi. Abi bu kadar mı boş vermişsiniz ya? Bu kadar mı rahatsınız? Hindistan'ın Bihar eyaletinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda el konulan ve mahkeme süreci için karakol deposunda mühürlü tutulan binlerce litre kaçak alkolün ortadan kaybolması üzerine başlatılan soruşturma sıra dışı bir iddia ile sonuçlandı. Fare muhtemelen çok uzağa kaçmış olamaz. Eğer aklından geçeni yaptıysa oralara sağda solda dur o bak. Eyalette alkol satışının yasak olması sebebiyle ele geçirilen ve plastik bidonlarda saklanan tonlarca içkinin eksildiğini fark eden denetmenler depodan sorumlu polis memurları hakkında inceleme başlattı. Ancak emniyet yetkilileri ve depodan sorumlu görevliler mahkemeye sundukları resmi savunmada içki bidonlarını depoyu mesken tutan farelerin kemirerek deldiğini ve tüm alkolü farelerin tükettiğini iddia etti. Tabii yemezler bunu ama. Yani böyle bir savunma düşünen ciddi bir şekilde böyle bir delil eksikliği var, gidiyorsun tabii soruşturma başlatıyorsun. Oradaki işte görevliler kimlerse bunlardan savunma istiyorsun. Diyorsun ki bu alkoller eksik, niye? Sen de diyorsun ki abi fare yapmıştır. Yani böyle peynir meynir olsa, ne bileyim ekmek olsa, bir sürü şey olsa tamam eyvallah da. Yerel mahkeme yine ciddiye almış konuyu ve savcılık binlerce litrelik eksilmenin, fareler binlerce litrelik, fareler tarafından gerçekleştirilmesinin fiziksel olarak mümkün olup olmadığını araştırmak üzere teknik inceleme başlattı. Olay efendim ülkede alkolik fareler başlığıyla basına yansıyor. Basın böyle şeyleri kaçırmaz, sever bunları. Bürokratik ihmalleri örtbas etmek için hayvanların suçlanıp suçlanmadığı tartışması konusu olmuş efendim. Yani evet, baktığımız zaman ne bileyim yani demek ki cam şişelerde değil bunlar, cam bidonlarda değil. Plastik bidonlarda, orada fare gelip bir defa öncelikle farelerin alkolle arasındaki münasebeti araştırmak lazım. Hani böyle bir durumları oluyor mu, olmuyor mu? Olabiliyor mu daha doğrusu? Bunlar yaşanabiliyor mu? Bunlara bakmak lazım. Bilmiyorum, sonuçla ilgili bir şey çıkmamış. Yani yazmamışlar en azından. Hani kalkıp da böyle şey dediğimiz gibi böyle herhangi bir yiyecek olsa, bunlar mesela kaçak, ne bileyim şey yakalanmış olsa, bunları depoya koymuş olsalar, fare bunu gelir yer. Buna inanırız ama abi şişedeki alkolden bahsediyorsun bir de yani. Hayvan ne yapacak bunu? Etil mi metil mi belli değil. Bir de mesela civarda hiç böyle bir kanıt falan var mı? Yerlerde yuvarlanan bir fare. Oturup mesela gelip polise kafa tutan, şarkı söyleyen, o dişi fare buraya gelecek diye nara atan birileri var mı yok mu? Onlara da bakmak lazım. Kamera kayıtları varsa eğer, ama onun dışında gerçi kamera kaydı yoktur. Olmuş olsa zaten durum çoktan ortaya çıkar. Neyse, enteresan bir şey. Bakalım sonuç ne çıkacak?

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sinerji.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. MİT-DEAŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Spor. Filenin Sultanlığı'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kilodaysa Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam Italiano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın pazartesinin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Bu güzel haftada da yine güzel haberlerle günün tadını çıkartmak için hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyoda olacağım. Peki pazartesinin tadını çıkartmaya başlayalım. Sonrası gelecek, merak etmeyin. Radyonuzun sesi açık olsun. Hayatın ritmiyle bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Yine gündemden uzak ama haberdar olabileceğimiz haberlerle. Yine en çok eşlik etmekten keyif alacağımız şarkılarla ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam. Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

sıcak bir hafta sonu geride bıraktık diyebilir miyiz? Evet, ama bundan sonrası daha sıcak olacak. Ne de olsa Temmuz'un ikinci yarısı başlayacak. Dolayısıyla meteoroloji önümüzdeki yaz günleri için Temmuz ve Ağustos'un çok sıcak geçeceğinin müjdesini verdi diyelim. Yapılan araştırmalarda beklenen yazın zaten sıcak olması bekleniyordu. Fakat Haziran ve Temmuz ayının ilk günlerindeki hava sıcaklığı sizi memnun etmediyse Temmuz'un ikinci yarısından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söylemişler. Türkiye'de aşırı sıcaklar için tarih veren meteoroloji ayın 17'sinden sonra ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini söylemiş. Haberiniz olsun, bundan sonra sıcaklarla mücadele için daha fazla konuşacakmışız gibi geliyor. Şimdiden bu güzel pazartesinin tadını çıkartalım. Ayın 17'sinden sonra asıl sıcaklar geliyor, haberiniz olsun.

Güneş kremi, koruyuculu kremler, dudak balmları kullanmanızı tavsiye ediyorlar. Bir de akşam olunca güneş kremlerini cildinizdeki kalıntıları mutlaka temizlemeniz gerektiğini söylüyorlar. Peki o halde aşırı sıcaklar tam olarak etkisini göstermeden güneş kremlerinizi yanınızdan eksik etmeyin. Bu tavsiyeleri de aklınızda bulundurun diyelim.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar,

0: 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Reklam.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Aynaya bakıyoruz. Kırışıklıklar biraz daha mı çoğaldı? Geçen seneki resimlere bakıyoruz. Ya 10 sene önceki fotoğraflar? İşte o fotoğraflarda gerçekten gençmişiz. Halbuki o zaman da yaşlandığımızı düşünüyorduk. Peki biz niye bu kadar korkuyoruz yaşlanmaktan? Hiç düşündünüz mü? Uzmanlar aslında yaş almayı kabullenmenin sağlık için önemli olduğunu söylüyorlar. Yani hayat böyle devam ediyor. Zaman hızlı ilerliyor ve yaş alıyoruz. Evet, kırışıklıklar oluyor. Yaşlanıyoruz. Her ne kadar böyle olmasını istemesek de bir noktadan sonra kutladığımız o doğum günleri mutluluktan ziyade düşündürücü çizgiler haline gelmeye başlıyor. Belirginleşen kırışıklıklar, mimik çizgileri biraz daha yorgun gözükmenizi sağlasa da siz her zaman dinç olmaya, genç olmak için enerjik olmaya devam edin. Zira gençlik sadece ciltte değil, içinizde, enerjinizde saklı. Unutmayın, yaşlanmaya karşı korkmayın, korkunuzu atmak için kabullenmeye bakın.

hala dinlemekten çok büyük keyif aldığımız Edis şarkılarından Martılarla konuk ettik kendisini. Müzik dünyasının genç yeteneklerinden biri hiç şüphesiz Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, çocukluk yıllarında kurduğu büyük bir sahne hayalini de gerçekleştirdi. Henüz 8 yaşındayken Ricky Martin 1998'de İstanbul'da konser vermişken Edis o gece sahneye çıkmaya karar verdiğini anlatmıştı. Aradan geçen yıllarda Türkiye'nin başarılı pop yıldızlarından biri olarak defalarca kez sahneye çıktı Edis. Bu kez geçtiğimiz hafta sonunda Ricky Martin'den önce sahne alıp çocukluk yıllarını başlayan bu müzik hayalini dünya yıldızıyla aynı sahneyi paylaşarak bir kez daha gerçekleştirmiş. Umarım hepimizin çocukluk hayali, umarım hepimizin hayalleri gerçek olur diyelim. Edis'ten sonra Hadise'yle devam edelim. Hadise'de biliyorsunuz Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'de bol bol sohbet ederken kameralara yakalanmıştı. Peki Hadise bu kez sıfır toleransla hayatın ritminde olsun, mutlu haftalar. Keyifli pazartesiler.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Muhtemelen aranızda kabaran saçlar konusunda şikayetçi olanlar vardır. Yani her ne kadar dakikalarca fön çekseniz de, düzleştiricilerle, keratinlerle uğraşsanız da kusursuz kalmıyor saçlar. Bir yerden sonra havanın nemi, gün içindeki toz, kir, hatta tuzlu su vesaire derken bakmışsınız bir anda kendinizi kabaran saçlarla aynanın karşısında bulabiliyorsunuz. Oysa ki aşırı ısı uygulamaları, açıcılar, yanlış bakım bu durumu tetikleyebiliyor. Bir de yaptığımız diğer bir hata saçı çok fazla yıkamak. Saçı doğal yağlardan arındırdığınızda, her gün düzleştirici, maşa gibi ısıtıcılar kullandığınızda saçınız daha fazla kabarmaya başlıyor. Bu yüzden saçınız pürüzsüz olsun istiyorsanız daha iyi bakacaksınız diyor saç uzmanları. Nemlendiricili şampuanlar, maskeler, haftalık uygulanan maskeler, soğuk durulamayla yapılan bir kapanış, zira soğuk suyla saç durulamanın saç pullarını anında kapatarak elektriklenmeyi ilk adımda engellediğini söylüyorlar. Banyo sonrasında mikrofiber bir havlu kullanabilirsiniz. Durulanmayan kremlerle destekleyebilirsiniz. Serumla mühürleyebilirsiniz. Bir de yastık kılıfınız ipek ya da saten olsun. Islak saçta da uyumayın diyorlar. Böylece saçlarınız daha az kabaracakmış. Bana muhtemelen bu haberi size hatırlattığım için dua edeceksiniz. Bir deneyin önce.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi. Latife Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk eşi olarak 1924'te Tokat'ı ziyaret etti. Tarihi konakta iki gece konaklayarak önemli hatıralar bıraktı. Vefatı 51 yıl önce gerçekleşti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla 17 kişiyi gözaltına aldı. Haluk Levent de suçlamalar kapsamında gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, avukat Ahmet Şahin'in şikayeti üzerine tasarruf finansman şirketine izinsiz pazarlama amaçlı SMS ve arama nedeniyle 1 milyon lira ceza verdi. Şirket verileri sistemden sildi. 73 ilde düzenlenen operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 1780 şüpheli yakalandı, 935 tutuklandı. Operasyonlara 2670 ekip, 6675 personel, 17 hava aracı ve 34 dedektör köpek katıldı. Ticaret Bakanlığı kuru soğanda %49,5 olan gümrük vergisini 31 Ağustos 2026'ya kadar %5'e indirdi. Bu düzenleme arz güvenliği ve uygun fiyat için geçici olup 1 Eylül'de eski vergi uygulanacak. Arnavutköy'de fren yerine gaza basan sürücü önce bebek arabasına sonra kaldırımda oturan kişiye çarptı. Otomobil park halindeki araçlar arasında sıkıştı. Kazada yaralanma yaşanmadı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe forvet hattını güçlendirmek için Arsenal'in golcüsü Gabriel Jesus ve Monaco'nun Foller'in Balogun'u önerilen isimler arasında değerlendiriyor. Yönetim karar aşamasında. Draymond Green, LeBron James'i Golden State Warriors'a katılması için ikna etmeye çalışıyor. Green, James'in kararını etkileyebilecek fikirler sunduğunu belirtti. Galatasaray, Elias Jelert'i bonservisle göndermeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyu yeni sezon planlarına almadı. Gornik Zabze, sağ bekle ilgileniyor.

0: transfer olabilir.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. En yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yaz tüm etkisiyle kendisini hissettirmeye devam ederken yazın trendlerinden de bahsediyoruz ara ara tabii ki. Mesela şimdi pedikür manikür trendlerinden bahsedelim. Bu sezon özellikle krom parıltısı geri dönüyor hanımlar, haberiniz olsun. 2026 yazının oje trendlerinden şöyle bir bahsedelim. Tereyağı sarısından inci parıltısına, meyve desenlerinden gün batımı tonlarına kadar geniş bir yelpaze var bu yaz tırnaklarda. Ancak en dikkat çekenlere bakacak olursak sade ve temiz gözüken tırnaklar. Bu sezon özellikle protez ya da takma tırnakların hiç moda olmadığını söyleyebilirim. Temiz ve doğal görünüm yine zirvede olacak. En gözde renk tereyağı sarısı olsa da ben hiç sevmediğim için daha ziyade inci parıltısını ve krom etkisini kullanacağım sanırım. Siz hangi rengi tercih edersiniz bilmiyorum ama deniz kızı etkili kadife tırnaklarda yükselişte unutmayın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
3: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Yazın en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Çamaşırları yıkayıp asıp kurutmak. Kurutucu da değil kesinlikle. Mis gibi temiz havada, açık havada çok daha hızlı ve çok daha sağlıklı kuruyorlar. Fakat temiz kokması hijyenik olduğu anlamına gelmiyormuş. Bu haberi duyunca açıkçası ben birazcık tedirgin oldum. Deterjanların bakterileri tam anlamıyla öldürmediğini, özellikle bebek kıyafetlerinde, spor kıyafetlerde hijyeni sağlamak için bazı detaylara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Böyle makineden yeni çıkmış mis kokulu çamaşırların çok da hijyenik olmadığını söyleyebiliyorlar. Özellikle güneş altında açık havada kuruduğu vakit daha steril oluyorlarmış. Ütüyle de daha steril hale getirebiliyoruz ancak bunların haricinde bakteriyi öldüren genellikle yüksek sıcaklıklarmış. İmkanınız varsa yüksek sıcakta kurutup yüksek sıcakta yıkamayı tercih edin diyorlar. Bir de tabii makinenizin ek hijyen ya da yoğun temizlik programları varsa onları da tercih edebilirsiniz. Özellikle biz kadınları ama biliyorum bazı beyleri de bu önemli detay mutlaka ilgilendiriyor. Hatırlatmış olayım. Bugün de gayet hijyenik devam edelim diye güne.

Az sevdiğiniz içecek derken sakinleştirici bir banyoyla da kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Eğer kendinizi yenilemek istiyorsanız illa tatile gitmenize gerek yok. Tatili kendinize getirebilirsiniz.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla deneyimli ve işinde uzman eğitim.
1: Yapı Kredi Bankası karşısı Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür.

0: süresliğinde akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

Her gün bir yere yetişme telaşı, stres, ekranların hızı, bitmek bilmeyen gürültü, bilim, modern şehir hayatı bedenimizi daha hızlı yaşlandırıyor. Özellikle şehir hayatının kaosunun yaşam süresini kısalttığını söylüyorlar uzmanlar. Bunun çözümü tası tarağı toplayıp bir kasabaya yerleşmek değil demişler. Yaşadığınız şehri değiştiremiyorsanız alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekir diyor uzmanlar. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, kalabalık yerlerde yaşayanlar için de yavaş bir hayat mümkün demişler. Bu telaşlı, gürültülü, aceleci hayatın savaş veya kaç modunda bizi yaşattığını, hareketsiz hayatın stres seviyemizi daha fazla yükselttiğini söylüyorlar. O halde sakin güne başlamak, sakin devam edebilmek için, o koşuşturmacıyı biraz daha engelleyebilmek için uyku saatlerinizi düzenleyeceksiniz mesela. Hızlı yaşamamak adına günü daha iyi değerlendireceksiniz. Güne biraz daha erken başladığınızda, her sabah sakin yürüyüşler yaptığınızda, her gün işe geç kalmadan sakince gittiğinizde hayatı biraz daha yavaşlatabilirsiniz diyorlar. Mutlaka sabah güneşinden faydalanın. 4-7-8 nefes tekniğini uygulayın ve gün batımı ile birlikte belki de dijital gün batımına da ihtiyacınız olduğunu fark edin. Yani dijital dünyadan da biraz daha uzaklaşın. Öyle hepimizin bir Ege kasabasına yerleşmesine gerek yok. Sadece hayatı biraz yavaşlatalım yeter diyorlar. Deneyelim.

Yeni hafta pazartesi demişken günü daha keyifli hale getirdik. Siz yaşadığınız her günden keyif almak istiyorsanız tabii ki hafta içi her gün kulağınız hayatın ritminde olsun. Bugünlük bize ayrılan 2 saati tamamladık. Pazartesiyi keyiflendirdiğimize göre şimdilik hoşçakalın diyebilirim size. Yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine çok sevdiğimiz şarkılarla 2 saat boyunca hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.

0: değmesin nazar.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada FETÖ-PDY'nin deşifre edilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri olduğu ve aralarında nedeni anlaşılamayan para transferleri bulunduğu yazıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makrofinansal istikrarı da desteklemektedir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan taraf ABD'dir, dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4.490'a yükseldiği bildirildi. Spor. Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kilodaysa Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel, evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
0: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
2: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum Müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO arası sonrası emekli maaşı, öğrenci affı ve 12. yargı paketiyle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemelere başlıyor. Tokat'ta 14-17 Temmuz arasında 15 Temmuz etkinlikleri panel, konferans, sergi, anma, mehter gösterisi ve demokrasi koşusuyla düzenlenecek. Program şehit aileleri ve gaziler için özel hazırlanıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Avukat Ahmet Şahin'in şikayeti üzerine tasarruf finansman şirketine izinsiz pazarlama, SMS ve aramalar nedeniyle 1 milyon lira ceza verdi. Şirket verileri sistemden sildi ve engelledi. İş insanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i yurt yapımı için verdiği 60 milyon dolarlık gayrimenkullerin uygun kullanılmadığı gerekçesiyle şikayet etti. Başaran bu durumun düzeltilmesini talep ediyor. 73 ilde düzenlenen operasyonlarda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 1780 şüpheli yakalandı, 935'i tutuklandı. Operasyonlara 2670 ekip, 6675 personel, 17 hava aracı ve 34 dedektör köpeği katıldı. LGS tercih süreci 13 Temmuz'da başladı ve 27 Temmuz saat 17'ye kadar e-okul üzerinden devam edecek. Öğrenciler merkezi sınav, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar için tercihte bulunacak, nakiller iki dönemde yapılacak. Arnavutköy İslam Bey mahallesinde fren yerine gaza basan sürücü önce bebek arabasına sonra kaldırımda oturan kişiye çarptı. Otomobil park halindeki araçların arasında durdu, kazada yaralanma olmadı.
0: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 14-15 Temmuz'da 14 maçla tamamlanacak. Kazananlar 2. turda 21-29 Temmuz arasında mücadele edecek. Galatasaray yeni sezon öncesi İstanbul'da hazırlıklarını sürdürürken Burnley'den Leslie Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ugochukwu 22 yaşında orta saha oyuncusu. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Suudi Al Ahli'nin 30+5 milyon euroluk teklifini değerlendirirken 40-45 milyon euro seviyesindeki teklifleri bekliyor. Kerem kalmak istiyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 liradan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa,

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyası tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. İlçedeki Belenköy Mahallesi Karahanlı Dere mevkisinde saat 14 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü devralacaklarını bildirdi. Trump, "Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yönetimini biz üstleneceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna Boğazın koruyucu meleği deriz" ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kilodaysa Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
0: Reklam.

0: topla.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz

0: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, NATO arası sonrası emekli maaşı, öğrenci affı ve 12. yargı paketiyle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemelere başlıyor. Tokat'ta 14-17 Temmuz arasında 15 Temmuz etkinlikleri panel, konferans, sergi, anma, mehter gösterisi ve demokrasi koşusuyla düzenlenecek. Program şehit aileleri ve gaziler için özel hazırlanıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlattı. Operasyon, örgütle mücadele kapsamında geniş çaplı ve eş zamanlı yürütülüyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, açık rızası olmadan pazarlama amaçlı SMS ve arama yapan tasarruf finansman şirketine 1 milyon lira ceza verdi. Avukat Ahmet Şahin, hukuka aykırı veri işlenmesine dikkat çekti. Kandıra açıklarında karaya oturan Tanzanya bayrakları Rapid isimli kuru yük gemisi yaklaşık 9 ay atıl kaldıktan sonra 7,4 milyon TL bedelle açık teklif usulüyle satışa çıkarılıyor. İhale 27 Temmuz'da yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ellerinde tutacaklarını, geçişleri yöneteceklerini ve bunun için ödeme alacaklarını söyledi. İran ile anlaşmalar bozuldu. Trump, İran'ı sert vurmaya devam edeceklerini belirtti. CHP'de Özgür Özel'in ekibi mutlak butlan kararına karşı olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Zeynel Emre, adli tatil öncesi kararın önemli olduğunu vurguladı.
1: Spor.
2: Okan Buruk Galatasaray'da 1481 günle en uzun süre teknik direktörlük yaptı, 6 kupa kazandı, üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşadı ve puan rekoru kırdı. Galatasaray, MCT Teknik, Belçikalı forvet Vrens Blejenberg'i transfer ederek yeni sezon kadrosunu güçlendirdi. Oyuncu yüksek oyun görüşü ve pas yeteneğiyle dikkat çekiyor. Roma, Paulo Dybala'nın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Dybala, 139 maçta 45 gol attı, taraftarların sevgisini kazandı ve saha içinde lider oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 1 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 29 derece. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira, koltuk takımları 24.900 lira, çift kişilik baza setleri 24.900 lira, yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.
2: Reklam.
3: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Reklam.

0: Saat 20.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: beni ne olursun.
1: Sevgili dostlarımız, bugününüz dününüzden her daim güzel olsun. Sağlıkla, bereketle, huzurla dolu bir gün temenni ederek Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba diyoruz. Hepiniz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarını sizlerle bir araya getirmek için Şarkılar Bizi Söyler programında bir aradayız. Güzel ve keyifli bir eseri geride bıraktık ve program Şevval Sam'la devam ediyor.

Sevgili dostlarımız Şarkılar Bizi Söyler programı sanat müziğimizin en güzel çalışmalarıyla devam ediyor. Meral Mansuroğlu eserini geride bıraktık, Dile Düşelim dedi Meral Mansuroğlu ve program Hasan Eylen'le devam ediyor.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, paf, yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
3: Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Efendim, kaliteli müziği ilk edinenlerin radyosunda sanat müziğimizin en güzel çalışmaları kulağınızda olmaya devam ediyor. Muazzez Ersoy eserini geride bıraktık. Nostalji serisinden seçmiş olduğumuz güzel bir çalışmaydı. Ve program Zekai Tuncay ile devam ediyor.

Unut onu gönlüm, unut onu sende. Çok güzel, çok keyifli bir çalışmaydı. Hakan Peker'in sesinden paylaştık bu güzel eserimizi. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm dedi Hakan Peker. Devam ediyoruz efendim gününüze. Keyif katmak adına güzel bir Safiye Soyman eseri paylaşıyoruz.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden sanat müziği eserlerimizle karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Hepinize huzurlu ve güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sabahları. Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.